Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Cepliğimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu.

Tek reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar. Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. Fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: yanına meşe.
1: Kamu spotu.
2: Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanımı düşük hızlarda bile özellikle şehir içlerinde gerekli ve koruyucudur. Trafikte kontrol sende. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

0: Rakamlar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde yer alan firari Burkay Karatepe'nin yakalandığı hücre evinde uyuşturucu ele geçirildiğini ve sağlık raporunda 0.34 promil alkolü çıktığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Haziran ayından bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili soruşturmalarda 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonunda 27 Temmuz'da gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı. 6 kişi adli kontrolle serbest kaldı. 1 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Denetim Kurulumuz bünyesinde önemli bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Yeni uygulamayla mükelleflerimiz vergi incelemesi başlamadan önce eksiklerini görebilecek ve düzeltme imkanına sahip olacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandı. Bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldık dedi.
2: Spor.
1: Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklam

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan Noktası'na özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres: Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Uni FM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımağalt köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 67 27. Oltulu
0: Arıcılık. Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Top 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
2: İncir Ağacı
3: 5 numara.
1: Dört numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
3: Dört numara.
4: Beni böyle yapayalnız bıraksan da fark etme.
1: Tantaşçı Gidişat, haftanın üç numarası.
3: Üç numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: Blok 3, Son Bir Dans, iki numarada.
3: İki numara.
5: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
1: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın bir numarası.
2: Haftanın bir numarası.
3: Bir numara.
6: Yandım bu dertler benim, ben bittim bay bay. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
1: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de.

Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Reklamlar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt 2. Gastronomi Festivali Müze Bahçesi'nde başladı. Bayburt mutfağının geleneksel lezzetlerini ve köklü yemek kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen Bayburt Gastronomi Festivali'nin ikincisi, Dede Korkut Şehir Müzesi Bahçesi'nde gerçekleştirilen resmi açılış programıyla başladı. 2 gün boyunca devam edecek olan organizasyonda, kentin yöresel ürünleri katılımcılara sunulurken, uzman isimlerin yer aldığı söyleşiler ve uygulamalı mutfak atölyeleri düzenleniyor. Bayburt'ta kurs öğrencilerine çevre ve israf eğitimi. Bayburt İl Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik cami çocuk buluşması programı düzenlendi. Program kapsamında öğrencilerin dini eğitimlerinin yanı sıra toplumsal sorumluluk ve çevre duyarlılığı kazanmaları hedeflendi. Kıyasi Şentürk yaz Kur'an kursu bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara yönelik çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü. Bayburt-Gümüşhane yolunda feci trafik kazası, 8 yaralı. Bayburt-Gümüşhane Karayolu Balkaynak Köyü civarında akşam saatlerinde çift taraflı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, HO idaresindeki hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen VH yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan yolcular savrulurken, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda acil durum ekibi yönlendirildi. Bayburt dahil 52 ilde sosyal medya operasyonu, 216 gözaltı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde sosyal medya platformları üzerinden tetikçilik faaliyetlerini teşvik eden, suç örgütlerini öven ve örgüt propagandası yaptığı belirlenen şahıslara yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Aralarında Bayburt'un da bulunduğu 52 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 216 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında emniyet birimlerince adli işlemler başlatıldı. Bayburt'ta kaçakçılık operasyonu, 8 kişi yakalandı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yasa dışı ticaretin ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin teknik ve fiziki takipleri neticesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan aramalarda, yasa dışı yollarla temin edildiği belirlenen 2 adet tabanca, 3 adet şarjör ve bu silahlara ait 50 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
4: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
5: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
4: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık temelinde yepyeni bir hafta, yepyeni bir ay. Ağustos ayına merhaba dedik. Tarihler 3 Ağustos'u göstermekte. Günün adı Pazartesi. Efendim harika bir 2 saat hazırladık yine sizlere. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de birlikteyiz. Bizlere ulaşabilirsiniz program süresi boyunca Bolamir Yıldız'ın Instagram adresinden. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Hoş geldiniz.

Evet, birlikteliğimiz başladı. Astrolojiyle başlayacağım efendim bugün programa. Gökyüzündeki devasa enerji değişimiyle birlikte uzun süredir rafa kaldırdığınız meseleler yeniden gündeme gelebilir diyor astrologlar. Evet, onların hesaplaşma dönemi olarak adlandırdığı bu kritik gökyüzü olayı kapattığınızı sandığınız kapıları ardına kadar aralayabilir. Yıllar sonra gelen bir mesaj ya da yarım kalmış bir aşk kapınızı çalarsa sakın şaşırmayın efendim. Şimdi gökyüzü eski defterleri yeniden açacak. Bu süreçten en çok etkilenecek ve geçmişiyle yüzleşecek burçlar da belli oldu. En çok etkilenecek burçların başında yengeç geliyor. Hemen ardından akrepler, boğalar ve İkizler efendim. Şimdi bu astrolojik süreçte eski sevgilinizden beklenmedik bir arama alabilirsiniz. Yıllardır görüşmediğiniz bir dostunuzla sokakta karşılaşabilir ya da rafa kaldırdığınız eski bir iş projesini yeniden masada bulabilirsiniz. Tabii uzmanların uyardığı bir konu bulunuyor. Gökyüzü bu kişileri hayatınıza temelli kalmaları için değil, geçmişteki düğümleri çözmeniz ve helalleşmeniz için getirebilir. İkinci bir şans vermeden önce mantığı elden bırakmamak büyük önem taşıyor. Evet, devam ediyoruz efendim.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, harika bir pazartesi gününde devam ediyor birlikteliğimiz. Havalar sıcak. Tabii sıcaklarda çok fazla böyle ağır yiyecekler yiyemiyoruz. Beslenirken daha hafif yiyeceklere yöneliyoruz. Karpuz peynir bunlardan bir tanesi. Yaz sıcaklarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri karpuz peynir ikilisi. Hafif ve serinletici bir öğün arayanların ilk tercihlerinden biri olmaya devam ediyor. Tatlı ve tuzlunun uyumunu bir araya getiren bu klasik ikili yıllardır sofralarda yer alsa da herkes için tabii aynı ölçüde masum olmayabiliyor efendim. Beslenme uzmanları karpuz ve peynirin birlikte tüketilmesinin doğru porsiyonlarla faydalı olabileceğini ancak yanlış peynir seçimi ve aşırı tüketimin bazı sağlık sorunlarını tetikleyebileceğini belirtiyor. Özellikle tansiyon, böbrek rahatsızlığı ve diyabet gibi kronik hastalığı bulunan kişilerin bu ikiliyi tüketirken daha dikkatli olması gerekiyor efendim. Şimdi karpuzun yanında en çok tercih edilen beyaz peynirlerin önemli bir kısmı yüksek miktarda tuz içeriyor. Fazla tuz tüketimi ise vücutta su tutulmasına, ödem oluşmasına ve tansiyonun yükselmesine neden oluyor. Uzmanlar mümkün olduğunca az tuzlu beyaz peynir veya lor peyniri gibi alternatiflerin tercih edilmesini öneriyor efendim. Duyduk duymadık demeyin. Evet, şimdi müzik diyeceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
3: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Güzel bir yaz günündeyiz. Kekik çok severim bu arada. Yüzyıllardır mutfaklarında vazgeçilmez baharatlarından biri. Tabii doğal destek olarak da sıkça tercih ediliyor. Özellikle boğaz ağrısı ve öksürük şikayetlerinde kekik çayı ilk akla gelen seçeneklerden biri olsa da uzmanlar bu aromatik bitkinin sindirim sistemi üzerindeki etkilerine de dikkat çekiyor. Lütfen tüketirken bunlara dikkat edelim. Zira azı karar çoğu zarar, her zaman söylüyorum. Şimdi kekik güçlü aroması kadar içerdiği doğal antioksidan bileşenlerle de öne çıkan bir baharat. Bağırsakların da bu arada düzenli çalışmasına katkı sağlayabiliyor. Antioksidan içeriğiyle de dikkat çekiyor. Peki nasıl tüketeceğiz? Yemeklerde baharat olarak, çay şeklinde veya taze olarak salatalarda kullanabiliriz. Kekik çayı hazırlarken kaynar suyun içine bir çay kaşığı. Evet, bir çay kaşığı kuru kekik ekleyip 5-10 dakika demlenmesi yeterli oluyor bu arada. Aşırı tüketimden kesinlikle kaçınılması önem taşıyor, dikkat. Tabii her bitkisel üründe olduğu gibi kekik de herkes için uygun olmayabilir. Özellikle hamileler, emziren anneler, kronik hastalığı bulunanlar ve düzenli ilaç kullanan kişilerin yoğun miktarda kekik veya kekik yağı tüketmeden önce sağlık uzmanına danışmaları öneriliyor, dikkat. Evet, devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim bugün sağlıkta diyoruz. Öyle devam edelim isterseniz. Şimdi her çok tahıllı ekmek sanıldığı kadar lifli veya az işlenmiş olmayabiliyormuş. Yani uzmanlar bağırsak sağlığını destekleyen ideal ekmeği seçerken bakılması gereken ilk malzemeyi ve lif oranını tek tek açıklamışlar. Şimdi hem filizlenmiş ekmek hem de tam tahıllı ekmek. İkisi arasında nasıl bir fark var, ona bakacağız. Filizlenmiş tahıl ekmeği bu arada buğday veya diğer tahıl tanelerinin henüz un haline getirilip pişirilmeden önce nemli bir ortamda çimlenmeye ya da filizlenmeye bırakılmasıyla elde ediliyor. Çok tahıllı ekmeği de biliyoruz. İki ekmek türünü kıyaslarken temel ayrım şu. Filizlenmiş tahıl ekmeğin hazırlanış yöntemi yani işleme tekniğini tanımlarken çok tahıllı ifadesi ekmeğin içindeki malzeme çeşitliliğini belirtiyor. Bağırsak sağlığı ve sindirim rahatlığı açısından bu iki türün sunduğu farklar var tabii ki. Sindirim kolaylığı var. Filizlenme süreci tahıldaki nişastaların bir kısmını basit şekerlere dönüştürüyor ve kompleks proteinleri parçalıyor. Ya da çok tahıllı ekmek, rafine un ağırlıkta değilse besin maddelerinin emiliminde daha ön planda oluyor. Hangisini seçmelisiniz ona bakalım. Genel bir değerlendirme yapıldığında filizlenmiş tahıl ekmekleri sindirim kolaylığı ve besin emilimi bakımından bağırsak sağlığı için bir adım önde. Yine de her iki türde doğru seçildiğinde dengeli bir beslenme modeline dahil edilebilir efendim. Dikkat! Duyduk duymadık demeyin. Evet devam ediyoruz.

bırakarak sen de başarabilirsin. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Evet, sağlığımız en büyük hazinemiz. Her zaman söylüyoruz, o yüzden iyi beslenmeliyiz, iyi yaşamalıyız ve kaliteli bir uykuya sahip olmalıyız. Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji Hekimi Uzman Doktor Mehmet Burak Özen son dönemde popülerliği artan matcha ve proteinli içeceklerin bilinçsiz tüketimine karşı uyarıyor. Sağlıklı etiketi taşıyan her ürünün gerçekten sağlıklı olmadığını belirterek, tüketicilerin ürün içeriklerini mutlaka incelemesi gerektiğini belirterek, kalp modayı değil bilimi sever diyor. Matcha çayının yüksek miktarda kafein içerdiğine dikkat çeken Özen, bitkisel olduğu için sınırsız tüketilebileceği düşüncesi doğru değil. Özellikle çarpıntısı olanlar, ritim bozukluğu bulunan hastalar, kontrolsüz hipertansiyonu olanlar ve hamilelerin tüketim miktarına çok dikkat etmesi gerekir ifadelerini kullanmış. Bu arada son yıllarda market raflarında giderek daha fazla yer bulan proteinli içeceklere de değiniyor hocamız. Proteinin vücut için vazgeçilmez bir besin öğesi olduğunu, ancak herkesin ek protein takviyesine ihtiyaç duymadığını söylüyor. Düzenli ve dengeli beslenen birçok kişinin ilave protein desteğine ihtiyaç duymadığını belirten hocamız, bu ürünlerin önemli bir kısmı yalnızca protein içermiyor. İlave şeker, doymuş yağ, aroma vericiler ve kıvam arttırıcılar da bulunabiliyor. Kalp sağlığı açısından önemli olan sadece protein miktarı değil, ürünün tamamıdır deniyor. Evet, protein takviyesi çoğu zaman gereksiz kalori alımına da yol açıyor. Bu da kilo artışına neden olabiliyor. Hipertansiyona, tip 2 diyabet ve kalp damar hastalıkları açısından önemli bir risk oluşturuyormuş. Dikkat efendim, hocalarımızın lütfen bu önerilerini, bilgilerini önemseyelim. Devam edeceğim, ayrılmayın.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polis tarafından 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 185 şüphelinin yakalandığını ve 93'ünün tutuklandığını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üniversite sınavına giren öğrencilerimiz için bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz Telmak Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye kayıtsız kalmıyor. İlk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan desteklenen bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz dedi. TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,75 ve 12 aylık ortalamalara göre %31,90 arttı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Umman'la yapılan görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi geçişlerini sağlamak amacıyla yeni ve geçici bir güzergah belirlemeye yönelik olduğunu belirten Bekai, ABD ile müzakere halinde değiliz. ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda bir değişiklik olmayacak ifadelerini kullandı. Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Düğün olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
5: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Düğün olsa reklamları sundu.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim harika bir pazartesi günü. Birlikteliğimiz devam ediyor duyduk duymadık demeyince. Balımir Yıldız ben. Şimdi bireylerin ve ailelerin gelir gider dengesini ayarlayabilmesi için alışverişte ince hesap yapması şart. Ama son dönemde bir miktar frene basılsa da kredi kartı harcamaları rekor kırıyormuş efendim. 3.4 trilyon lira aşan kart bakiyesi tüm zamanların zirvesinde. Kişi başına ortalama kart borcu 82 bin lirayı aşmış. Son bir yıldır kart borcu her ay düzenli artıyor. Çoğu alışveriş ihtiyaçlarından dolayı yapılsa da isteklerin de zaman zaman öne çıktığı oluyormuş. Bu yüzden hesaplar şaşıyor tabii. Bütçe dengesi alt üst oluyor. Alışverişte en sık yapılan hatalarsa cepte büyük delikler açabiliyor. Mesela hatalarımız ne? Almak için kendimizi kandırmamamız gerekiyor. Evet, alışveriş yaparken çoğu kişi kendisiyle çatışmaya giriyor değil mi? Duygular al derken mantık dur alma diyor. Bu çatışmanın kazananı genelde duygular oluyor. Ancak bu hatanın bedeli bütçeyi zorlayan hesap ekstreleri olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat! İndirim tuzaklarına da inanmayalım. İşte 50 artı %20 gibi vitrinde veya internet sitelerinde gördüğünüz indirimler harcama içgüdünüzü tetikleyebilir. Fiyata ve gramaja mutlaka bakmamız gerekiyor. Reyonda başka, kasada başka fiyatlandırma oluyor. Bunları da karşılaştırmak gerekiyor. Tabii tek tek mi alalım, toplu mu alalım? Bu biraz da tüketicinin zafiyetini kullanmak oluyor. Normal şartlarda bir ürünü toplu, yani bir adet yerine 10 adet gibi aldığınızda daha hesaplı olması beklenir değil mi? Ama bazı ürünleri tek tek almak, toplu almaktan daha hesaplı olabiliyor. İşte onda var, bende de olsun. Battı balık yan gider gibi düşünceler ya da acele karar veren pişman olabiliyor değil mi? Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bütçemiz önemli, zira borçlar aldı başını gidiyor. Efendim devam edeceğiz, ayrılmayın.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Balamir Yıldız ben. En iyi gerçekten sizin çocuğunuz mu? Elbette herkes çocuğunu çok sever. Evlat tabii ki kıymetlidir. Her çocuk anne babası için biriciktir. Bunların hepsi tamam. Ama çocuklarımıza olan bağlılığımız bağımlılığa dönüştüğünde iş değişiyor. Ebeveynler gerçeklik duygusunu yitiriyor. Herkesin çocuğu çok zeki. Herkesin evladı çok yetenekli. Herkesinki özel çocuk. Kızların hepsi çok güzel, erkeklerin hepsi çok yakışıklı, spor yapanlar, müzik enstrümanı çalanlar, sahne sanatlarına yönelenler hepsi çok yetenekli, hatta en yetenekli. Soru şu, çocukları bu şekilde yetiştiren anne babalar, o çok sevdikleri evlatlarına iyilik mi yapıyor, kötülük mü? Çocuk biraz büyüyüp sosyalleşince, alanında rekabet ortamına girince gerçeklerle yüzleşiyor. Kendini olduğundan fazla iyi gören çocuk hayal kırıklıkları yaşıyor. O noktada da eksikliği kendinde görmüyor. Çünkü öyle yetiştirilmemiş. Hatayı, yanlışı hep başkalarında arıyor ve sürekli haksızlığa uğradığını düşünüyor. Yani buna inanıyor. Düşük not aldığında öğretmen onu anlamamış oluyor mesela. Takıma seçilmediyse antrenör taraflı oluyor. Oyunda başrolü alamadıysa yeteneği fark edilemiyor. Arkadaşları onu gruba almadıysa kıskanıyorlar. Çocuğun eksik olduğu, yeterince çalışmadığı veya başka birinin gerçekten daha iyi olduğu ihtimali konuşulmuyor bile. Psikolojide bunun karşılığı ne? Bakacağız birazdan. Hey

0: Reklamlar. Reklamlar. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz.
3: Hangi şarkılar çıkmış?
4: Hangi ilginç olaylar olmuş?
3: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
5: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
3: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

0: Efendim, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Çocukları nasıl yetiştiriyoruz diyorduk az önce. En iyi çocuğumuz hep bizimki mi diyorduk. Şimdi bazı olaylar olduğunda, işte çocuk düşük not aldığında öğretmen onu anlamamış oluyor, takıma seçilmediyse antrenör taraflı oluyor, oyunda başrolü alamadıysa yeteneği fark edilmemiş gibi düşüncelerde olabiliyoruz. Ya da çocuğun eksik olduğu, yeterince çalışmadığı veya başka birinin gerçekten daha iyi olduğu ihtimali konuşulmuyor bile. Psikolojide bunun karşılığı çocuğu sevmek değilmiş efendim, onu aşırı değerli ve diğerlerinden üstün görmekmiş. Araştırmalar ebeveyn sıcaklığıyla ebeveynin çocuğunu gerçekçi olmayan biçimde yüceltmesinin aynı şey olmadığını gösteriyor. Sevgi ve kabul çocuğun sağlıkta öz değerini desteklerken sürekli sen herkesten özelsin, daha iyisin, efendim en iyisini hak ediyorsun mesajı vermek üstünlük beklentisini besleyebiliyormuş. Baskın özgüven insanın kendisini kusursuz sanması değil bu arada, onu da söyleyelim. Neyi iyi yaptığını bilmesi kadar neyi henüz yapamadığını da gösterebilmesi. Kaybettiğinde mesela dağılmamak, eleştiri duyduğunda saldırıya geçmemek ve başkalarının başarısını kendi değeri için tehdit saymamak ve gerektiğinde daha çok çalışmam gerekiyor diyebilmek. Şimdi sürekli sen çok zekisin mesajıyla büyüyen çocuk bu etiketi kaybetmemek için zor görevlerden kaçınabiliyormuş. Hata yaptığındaysa bunu gelişimin doğal parçası değil, yetersizliğin kanıtı gibi görebiliyormuş. Buna karşılık çabayı, yönetimi, sabrı ve ilerlemeyi övmek çocuğun güçlükler karşısında daha dayanıklı olmasına da yardımcı olabiliyormuş. Yani mesele çocuğumuzu hiç övmemek değil, doğru şeyi doğru ölçüde övmek. İşte sen mükemmelsin demek yerine bunun için gerçekten emek verdin, sen doğuştan yeteneklisin yerine de her çalışmanda biraz daha ilerliyorsun diyebilmek önemli. Duyduk duymadık demeyin. Evet, devam ediyoruz hanımlar beyler.
1: Soğuk bitende kaldı hisler, her şey eksiktir. Tutunup dolar bir yerde göz

0: Bu da benim hayat bedelim.
1: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Dakikalar önce, evet, bahsediyorduk. Evlat nasıl yetiştirilir? Uzmanlar, psikologlar yetiştirirken nelere dikkat etmeliyiz? Anne babalar olarak bunlardan bahsetmiştim. Elbette anne baba çocuğunun yanında duracak, moral verecek, düştüğünde kaldıracak, haksızlığa uğradığında onu koruyacak ama çocuğu hayatın bütün hayal kırıklıklarından korumaya çalışmak, onu hayata hazırlamak değil. Her yenilgiyi başkalarının suçu olarak açıklarsak çocuğumuz kendisini nasıl geliştirecek mesela, değil mi? Ya da her eleştiriyi saldırı sayarsak, her başarısını olağanüstü ilan edersek o çocuk hayatın gerçekleriyle nasıl baş edecek? Evlat sahibi olanlar, lütfen çocuğunuza sen herkesten üstünsün demeyin. Zor ama kıymetli olanı yapın. Yani başarılı olsan da olmasan da seni seviyorum. Ama daha iyi olmak istiyorsan çalışman, eleştiriyi dinlemen ve bazen başkalarının senden daha iyi olabileceğini kabul etmen gerekir demeyi başarın efendim. Çünkü çocuklarımızın kendilerine güvenmeleri önemli ama kendilerini doğru tanımaları çok daha önemli. Sevginin gerçeği çocuğa gerçeği göstermemek değil, ona gerçekle karşılaştığında ayakta kalabilecek gücü kazandırmak. Evet efendim, devam ediyoruz. Ne yalan.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Eren Kaşıkçı'nın ölümü başta MasterChef ailesi olmak üzere gastronomi dünyasını yasa boğdu. 37 yaşındaki sevilen şef yerel mutfaklara, özellikle de yetiştiği Tokat yöresinin lezzetlerine düşkünlüğüyle tanınıyordu. Kızıl Sakal bir adını verdiği restoranın menüsüne taş fırında 12 saatte pişen dana dil gibi lezzetlerin yanı sıra yine Tokat yöresinden işkefe gibi tabaklar koymuştu. Ez cümle bütün menü Anadolu'nun çeşitli yerlerinden derlenmiş yemeklerden oluşuyordu. O daha ilk açtığı restoranın menüsünü bile birlikte yürüdüğü insanların fikirlerini, zevklerini işe dahil ederek oluşturmuştu. Belki de onun için bu kadar sevilip gözünün içine bakılıyordu ekibi tarafından. Güle güle demokrat şef diyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz efendim. Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine. Evet, birazdan veda için karşınızda olacağım.

0: Efes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069.

0: Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Kafes PlayStation reklamları sundu.
4: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam.

Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Duyduk duymadık demeyin de yepyeni bir haftaya başladık. Bir kez daha herkese sağlıklı, bol bereketli, kazançlı ve şanslı bir hafta dileyelim. Yarın Salı, haftanın ikinci iş gününde görüşmek üzere. Ben Balım Yıldız, hoşçakalın.

0: 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
2: İncir Ağacı
3: 5 numara.
1: Dört numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
3: Dört numara.
4: Beni böyle yapayalnız bıraksan da fark etmez.
1: Tantaşçı Gidişat, haftanın üç numarası.
3: Üç numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: Blok 3, Son Bir Dans, iki numarada.
3: İki numara.
5: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
1: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın bir numarası.
2: Haftanın bir numarası.
3: Bir numara.
6: Yandım bu dertler benim, ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
1: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
7: Pop 20'de. Duyduk duymadık demeyin sona erdi. Sona erdi.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Kanser tarama testlerini aile sağlığı merkezlerinde, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinde, yani KETEM'lerde, sağlıklı hayat merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

hep küfelik. Bilirsin beni, ben tek tüfeğim. Döndürür Allah yer küreyi, dağladı aşkla da her yüreği. İçimde koptu bu fırtınalar, Titanic battı, sen çek küreyi, çek çileyi. Gözün

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.

kadimlerden. Tutamam zamanı kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanına

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: numara.
1: 15 numara.
2: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta yine programımızda bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Betül Demir uzun süredir merakla beklenen yeni single çalışması Yüzlü Kıyaya'yla müzikseverlerle buluştu. Sözlerinde Betül Demir ve Erim imzası taşıyan şarkının bestesi Betül Demir'le Birol Ballı'nın ortak çalışmasıyla ortaya çıktı. Şarkının modern ve dinamik düzenlemesini ise başarılı müzik adamı Emirhan Cengiz üstlendi. Şarkı bu hafta listemizde 20 numarada.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı, yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Betül Demir'den Yüzlü Kıyı'ya dinledik. Geldik 19 numaraya. Demet Akalın Bir Şey Mi Dedin? Şarkının söz ve müziği Oğuz İmzası taşırken, prodüktör koltuğunda hit projelerin başarılı ismi Aero yer alıyor. Gitar kayıtlarını ise Caner Güneysu, mix ve mastering çalışmasını ise Metehan Köseoğlu üstlendi. Demet Akalın'ın hareketli çalışması bu hafta listemizde 19 numarada.

0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 17 numara.

vuruyorsun. Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı devam ediyor. Evet, 18 numarada Özgün'den Ben Daha Ölmedim dinledik. 17 numaradaysa Bengü'den Dur Nereye vardı. 16 numaradayız. Başarılı müzisyen ve prodüktör Asil Gök, kariyerinin ilk solo single çalışması olan Ne Oldu Böyle ile müzikseverlerin karşısına çıktı. 2023 yılında nişanlısı Derya Ulu ile beraber söylediği Yansıma düetinin ardından Asil Gök'ün kendi single çalışmasını çıkarması yönünde dinleyicilerde gelen yoğun talepler nihayet karşılık buldu. Güçlü kadrosu ve dinamik yapısıyla dikkat çeken şarkının sözlerine Derya Ulu ve Sefo imza attı, onu da hemen söyleyelim. Şarkının müziğini tabii ki Asil Gök kendisi hazırlıyor. Düzenlemesini ise Asil Gök ve Can Atayılmaz'dan ortak bir çalışma diyebiliriz. Müzikal niteliği yüksek bu iş birlikteliğiyle Asil Gök dinleyicilere enerjisi yüksek bir şarkı sundu. Şarkı listemizde 16.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Edis ve Dice. Şuf şuf dinledik. 14 numarada ise Cem Belevi'den Sevme Diyor dinledik. Cem Belevi yeni teklisiyle dinleyicileri akıl ve kalp arasında yaşanan o tanıdık ikilemin tam ortasına davet ediyor bu şarkıda. Modern Latin pop dokunuşlarıyla şekillenen şarkı, güçlü melodisi, akılda kalan nakaratı ve yaz enerjisini taşıyan ritmiyle sezonun dikkat çeken pop kayıtları arasında yerini aldı diyebiliriz. Şarkı listemizde 14 numaradaydı. Geldik 13 numaraya. Hande Yener ve Madrigal. Ego haftanın 13 numarası.

0: olsa reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
6: Bayburt 2. Gastronomi Festivali müze bahçesinde başladı. Bayburt mutfağının geleneksel lezzetlerini ve köklü yemek kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen Bayburt Gastronomi Festivali'nin ikincisi, Dede Korkut Şehir Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen resmi açılış programıyla başladı. 2 gün boyunca devam edecek olan organizasyonda, kentin yöresel ürünleri katılımcılara sunulurken, uzman isimlerin yer aldığı söyleşiler ve uygulamalı mutfak atölyeleri düzenleniyor. Bayburt'ta kurs öğrencilerine çevre ve israf eğitimi. Bayburt İl Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik cami çocuk buluşması programı düzenlendi. Program kapsamında öğrencilerin dini eğitimlerinin yanı sıra toplumsal sorumluluk ve çevre duyarlılığı kazanmaları hedeflendi. Kıyasi Şentürk yaz Kur'an kursu bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara yönelik çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü. Bayburt-Gümüşhane yolunda feci trafik kazası, 8 yaralı. Bayburt-Gümüşhane Karayolu Balkaynak Köyü civarında akşam saatlerinde çift taraflı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, HO idaresindeki hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen VH yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan yolcular savrulurken, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda acil durum ekibi yönlendirildi. Bayburt dahil 52 ilde sosyal medya operasyonu, 216 gözaltı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde sosyal medya platformları üzerinden tetikçilik faaliyetlerini teşvik eden, suç örgütlerini öven ve örgüt propagandası yaptığı belirlenen şahıslara yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Aralarında Bayburt'un da bulunduğu 52 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 216 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında emniyet birimlerince adli işlemler başlatıldı. Bayburt'ta kaçakçılık operasyonu, 8 kişi yakalandı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yasa dışı ticaretin ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin teknik ve fiziki takipleri neticesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan aramalarda, yasa dışı yollarla temin edildiği belirlenen 2 adet tabanca, 3 adet şarjör ve bu silahlara ait 50 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
7: 20 numara.
8: 15 numara.
9: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
7: 11 numara.

Popirme devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyorsunuz. 12 numarada Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı dinledik. 11 numarada ise İkilem'den Bak Dönüyor Dünya vardı. Geldik 10 numaraya. Gülşen'in merakla beklenen yeni single çalışması İtaat Yok. Dijital platformlarda ve radyolardaki yerini aldı. Sözle müziği Gülşen imzalı şarkının düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait. Barcelona ve İstanbul hattında kaydedilen bu güçlü prodüksiyon, Batı ve Doğu sentezini vizyoner bir altyapıyla birleştirerek uluslararası standartlarda bir sound sunuyor. Şarkı bu hafta listemize giriş yapıyor. 10 numaradayız.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Demet Sağroğlu ve Melis Fis'ten Aşk Perisi dinledik. 8 numarada ise Sezen Aksu'dan Aşk Dansı vardı. 7 numaradayız. Ümit Say'ın imzalı Ya Sen Gidip De'nin 2026 versiyonu Bengi yorumuyla radyolarda en çok çalınanlar arasında. Ümit Say'ın kariyerinin 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamayı

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 5 numara.

0: Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Sıla'dan Hayran dinledik. 5 numarada ise İrem Derici'nin duygusal çalışması Kimi Özleyecek vardı. Geldik 4 numaraya. Kayıp Persona albümünün en başarılı çalışmalarından Son Bir Dans. Radyolarda en çok çalınanlar arasında bu hafta Blok 3 4 numarada.
1: Güzelliğinden, cilvesinden, ah bir gülüşünden harbi yandım var ya. Etrafta çok kız var ama seninle kız.

0: köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
1: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
2: 20 numara.
3: 15 numara.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Tantaşçı Gidişat vardı. Şarkı geçen haftaki yerini korumaya devam ediyor. 2 numarada ise Manifest Vajda Pekkan'dan Hileli dinledik. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Hadise, Ara Beni bu hafta listemizde 1 numarada. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek mutlu kalın. Değil.

20 sona erdi. Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

Tek reklam. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 6569 Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da 24 Ocak 1993'te bombalı saldırıda öldürülen araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikasti dosyasındaki son durumla yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, Zeynula'yı devlet bakanlığı görevi nedeniyle kutladı ve yeni görevinde başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıllık enflasyonun %31,75 seviyesine gerilediğini belirterek, dışsal şoklara karşı ekonominin direncini korumak için yapısal adımların ve reel sektöre yönelik desteklerin devam edeceğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 185 şüpheliden 93'ünün tutuklandığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla ilk kez hayata geçirilen Rota Marif dijital platformu yaklaşık 3,2 milyon kez ziyaret edildi. İsrail ordusunun açıklanan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 19 Filistinli hayatını kaybetti.
2: Spor.
1: Galatasaray yeni sezon öncesindeki 4. hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Kulübü'nün kuruluşunun 59. yıl dönümüyle Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar dün coşkuyla devam etti. Türkiye'nin büyükler kategorisinde ilk kez ev sahipliği yapacağı 2026 Büyükler Modern Pentathlon Şampiyonası bugün Burhan Felek Spor Kompleksi'nde başlıyor.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.224 lira 43 kuruş, Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, euro 54 lira 95 kuruş, sterlin 64 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 81 sent, bir bitcoin 63.518 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.458 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

şarkılarıyla bu çok güzel pazartesi gününde Retro'da ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. 90'lar dedik ama 70'li yıllarla başladık bugün programa. Üç Ürel, Sevenler Ağlarmış sonrasında. 1998 yılına gidiyoruz. Kıraç'ın ilk albümü Deli Düş'teyiz. Şarkımız da Çeşminaz. Hoş geldiniz.

Dinleyiciler, Fuat Özkan'la 1984 yılına gittik. Eli Güne Karşı Yapayalnız çok da özel bir albümdür. Hatta bu albümdeki birçok şarkıyı hala keyifle dinliyoruz. Güllerin içinden sonrasında retroya Ajda ile devam edeceğiz. The Best of Ajda albümü 1998 yılında yayınlandı. Aslında yıllar öncesinde Long Play'de de yer alan keyifli şarkılardan bir tanesi. Her yerde kar var.

hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

70'li yıllardan Semiramis Pekkan'dan bildiğimiz şarkı 2008 yılında Issız Adam'la yeniden hatırladık. Bana Yalan Söylediler sonrasında Kerim Tekin'le devam edeceğiz. Haykırsam Dünya'ya şarkıcının ikinci ve maalesef son stüdyo albümü.

denizinde kaybolup gittim yar. Tuzakta aşkın bana kandım, kahroldum canımın baharında.

0: son zaman, kalsın yerin derin yerinde saklanan.
1: ÜniFM'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ÜniFM.tr.
2: Kafes PlayStation reklamları sunar.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
5: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: Kafes PlayStation reklamları sundu.
1: Retro devam ediyor.

1996 sanatçının ikinci albümü Gölgede Aynı. Albüm ilk hafta çok başarılı bir şekilde çıktı. Albümün çıkış parçası Araba yaklaşık 40 hafta listelerin zirvesinde kalmayı başardı. Keyifli bir coverla devam edeceğiz. Pamela ve Benimle Kal. Şimdi Retro'da bizimle.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Sinema'nın daveti üzerine katıldığı Türkiye turnesinde Ege ve Akdeniz şeridinde 100 bine yakın kişinin reaksiyonunu deneyimleme fırsatı buldu ve böylelikle asıl mesleğini bırakıp bestecilik yönüyle hayatımıza girdi. Nev, ilk albümü Her Şeye Rağmen'den Bazen'i çaldım sizlere. Emre Aydın'la devam edeceğiz. 90'larda popüler Çelik şarkısı Hercai'yi bir de onun yorumuyla dinleyelim.

0: Reklamlar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
6: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı,

0: Koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
1: Retro devam ediyor.

rüzgara çarpıp çarpıp gelip doluyorlar kalbime. Yalnızım uçurum kıyısında, hayat ve ölüm arasında. Tüm hayatım akıp geçiyor ayaklarımın altında. Daha kaç vücut gerekli?

Teoman'la 2003 yılına gittik. Çok sevdiğimiz albümlerden bir tanesi ve hala keyifle dinlediğimiz Senden Önce, Senden Sonra, Sonrasında. Retro'nun bugün kapanış şarkısı Sibel Bilgiç'ten Alışamadım. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
0: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. Fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 2069.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
5: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360.

0: 65-72 düğün olsa ölümsüz anılar için.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Kafes PlayStation reklamları sundu.
3: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
4: Jandarmadan anaokulu öğrencilerini tanıtım etkinliği. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, çocuklara güvenlik bilincini aşılamak ve jandarma teşkilatının faaliyetlerini tanıtmak amacıyla yürüttüğü saha çalışmalarına bir yenisini ekledi. Aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısım amirliği koordinesinde organize edilen etkinlik kapsamında, kent merkezindeki Özel Erdal Şentürk Anaokulu ziyaret edildi. Eğitim faaliyetine okulda öğrenim gören 25 anaokulu öğrencisi katıldı. Ziyarette çocukların güvenliğe dair temel bilgileri öğrenmesi hedeflendi. Etkinliğe jandarma bünyesindeki farklı birimler de destek verdi. Bayburt Devlet Hastanesi Temmuz ayı raporunu açıkladı. Bayburt Devlet Hastanesi, 1 Temmuz ile 31 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki bir aylık döneme ait hasta muayene, ameliyat ve girişimsel işlem verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, bir aylık süre zarfında hastanenin farklı birimlerinden toplam 54.076 vatandaş sağlık hizmeti aldı. Başvuruların büyük bir bölümünü randevulu hastalar ve acil servis birimi oluşturdu. Bayburt'ta üretim planlaması kapsamındaki tarla kontrolleri sürüyor. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik personelin, il genelindeki üretim planlaması kapsamındaki ürünler ile yem bitkileri desteklemelerine yönelik saha tespit çalışmaları devam ediyor. İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan son bilgilere göre, başvuru ve planlama sürecine dahil edilen tarım arazilerinin büyük bir bölümünde denetimler tamamlandı. Bayburt Gastronomi Festivali kapanış konseriyle sona erdi. Bayburt Valiliği ve ilgili kurumların işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Bayburt Gastronomi Festivali, iki günlük etkinlik takviminin ardından gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi. Şehrin kültürel kimliğini ve yöresel mutfak mirasını tanıtmak amacıyla organize edilen festivalin son bölümünde, Bayburt Tarih, Kültür ve Edebiyat Derneği Müzik Korosu sahne aldı. Tarihi Arasta içerisinde düzenlenen konsere çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
3: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
5: Top 20 ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Yonca Lodi, Murat Güneş, İncir Ağacı.
7: İncir Ağacı
8: 5 numara.
6: Dört numarada Hakan Peker, Sen Yoluna Git.
8: Dört numara.
9: Beni böyle yapayalnız bıraksan da fark etmez.
6: Tantaşçı Gidişat, haftanın üç numarası.
8: Üç numara.
9: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
6: Blok 3, Son Bir Dans, iki numarada.
8: İki numara.
10: Bu gece benle son bir dans et. Bu gece benle son bir dans et.
6: Ve geldik zirveye. Mabel Matiz, Umrum Dışı, haftanın bir numarası.
11: Haftanın bir numarası.
8: Bir numara.
12: Yazdım bu dertler benim, ben bütün boy boy. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
6: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
5: Pop 20'de

0: Reklamlar. Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

0: zaman kalsın irin dirin yerinde saklanan.
1: Uni FM'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifm.tr.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

bakmadın, beni duymadın, ıssız sormadın, bir yerdeyim sensiz. Umudum yok, umudum yok. Umut rüya, gerçek zaman peşimde koşturan, tesellim yok, telafi yok.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

tarafında Cafes PlayStation. Kaliteli eğlencenin tek adresi. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Kara denizden başkası azaptır. Azaptır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Tamamdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Bunca şair yanılmış olabilir mi? Ey gönüllerin efendisi aşk, ya üzerime toprak gibi ıslat. Vay kaderimin ta kendisi aşk,

nefisten başkası azattır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Bunca şair yanılmış olabilemez. Ey gönüllerin efendisi aşk, yan üzerime toprak gibi ıslak.

olsun, atlasam karanlığına adım unutulsun.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: Reklamlar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69. Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark

sele serpe yatıyordu önümüzde pişmanlık aylardan eylüldü ört.

kurmuş bekliyordu önümüzde pişmanlık. Bir ucundan tutuverdik, örttük.

0: Reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: Tek reklam.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
2: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.

Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.